ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya ulaşılmasında emeği geçen başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum.

gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum.

gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum.

Yabancı etlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insan

0: and damage from the sabotage and in our region to be able to achieve a peace.
1: Savaş sonrası dönemde
0: after this war, what kind order we will be having over there, and also what to create a place like that is important, and we have the follow-up.
2: Sorum Sayın Lavrov'a'da. Sayın Bakan, küresel sistem Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı soykırıma ve
0: genocide happening rağmen done by Israel,
2: Rusya'nın Ukrayna Savaşı dolayısıyla uyguladığı yaptırımların benzerini uygulamadı.
0: This shows how double-faced they are. West always be faced.

0: but also for global energy security and international trade.
1: Uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.
2: Fidan also said Ankara will continue to

0: but also for global energy security and international trade.
1: Uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.
2: Fidan also said Ankara will continue to provide every kind of support for the resolution of the Ukraine.

0: but also for global energy security and international trade.
1: Uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.
2: Fidan also said Ankara will continue to provide every kind of support for the resolution of the Ukraine.

0: but also for global energy security and international trade.
1: Uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.
2: Fidan also said Ankara will continue to provide every kind of support for the resolution of the Ukraine.

0: but also for global energy security and international trade.
1: Uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.
2: Fidan also said Ankara will continue to provide every kind of support for the resolution of the Ukraine.

0: but also for global energy security and international trade.
1: Uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.
2: Fidan also said Ankara will continue to provide every kind of support for the resolution of the Ukraine.

0: but also for global energy security and international trade.
1: Uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.
2: Fidan also said Ankara will continue to provide every kind of support for the resolution of the Ukraine.

0: but also for global energy security and international trade.
1: Uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.
2: Fidan also said Ankara will continue to provide every kind of support for the resolution of the Ukraine.

0: but also for global energy security and international trade.
1: Uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.
2: Fidan also said Ankara will continue to provide every kind of support for the resolution of the Ukraine.

0: also touches on wider regional flashpoints, including Lebanon, where tensions with Hezbollah and continued Israeli military operations remain unresolved despite
1: mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Erden olduk. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen

Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen

mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomatik

Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomatik. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakat

Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyoruz.

0: curb its nuclear ambitions and cut support for proxy militias like Hezbollah. Trump said any relief would depend on Iran's future conduct.
1: Mr. President, does the deal involve any sanctions relief for Iran? When would that go into
2: effect? No, it doesn't. Well, they have to. It's really a behavioral thing. If they do what they're supposed to do, that starts taking effect.
0: Major questions remain, including the fate of Iran's uranium stockpile. Meanwhile, the parallel war between Israel and Hezbollah remains a sticking point. Israel says it will keep troops in southern Lebanon and respond to Hezbollah attacks as it sees fit, despite Iran calling for a full ceasefire. The fighting has slowed but not stopped, with fresh strikes reported in the area. A U.S. official said an Israeli withdrawal from Lebanon was not part of the deal with Iran. One senior Israeli official told Reuters that the agreement was, quote, terrible for Israel, with that opinion shared across the government.
3: Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımız

benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımız

benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımız